sen yanısına vermeydinin katı homa minum yedim. Ni wana mayan susa aman frafati seye yan susa ya sebidiya. Adi ene si wunkan seye yan tubari me hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni oya machere se oyo nyame. Apasitu nyame hunyom.